Bazı tarihler vardır, unutamazsınız. O gün, o an, nerede, kiminleydiniz aklınıza kazınmıştır. 15 Temmuz 2016 gecesi de öyle bir tarih. 15 Temmuz'da Türkiye

0: tepkisi böyle oldu. Kalkışmadan Gülen cemaati ve bir kısım ordu mensupları sorumlu tutuldu. Peki aradan geçen 10 yılda gerçekten neyi öğrendik? Darbenin bütün yönleri aydınlatıldı mı? Gerçek sorumlular yargı önüne çıkarıldı mı? Yoksa o gece Erdoğan'ın önünü açan çok daha geniş bir siyasi dönüşümün başlangıç noktası mı oldu? Darbe girişiminin bugün hala karanlıkta kalan yönlerini, Türkiye'yi nasıl değiştirdiğini ve Gülen hareketinin devlet içindeki yapılanmasını gazeteci Can Dündar'la konuşacağız. Ekibimizden Elmas Topçu 15 Temmuz gecesi neler yaşandığını, sonraki dönemin Türkiye'de demokrasi, hukuk devleti ve siyasi sistemde bıraktığı kalıcı etkileri derleyecek bizler için. Cemaatlerin devletle ilişkilerinde gerçekten bir kırılma yaşanıp yaşanmadığını ve 10 yıl sonra Türkiye'nin 15 Temmuz'la yüzleşip yüzleşmediğini ele alacağız. Mikrofonda ben Gökçe Göksu, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Temmuz Cuma akşamı Türkiye yakın tarihinde bir dönüm noktası yaşadı. Hükümete göre Gülen cemaati ordu içindeki bir grupla anlaşarak Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine yönelik bir darbe girişiminde bulundu. Peki bu süreç hukuki açıdan şimdiye kadar ne kadar aydınlatıldı? Hükümet, istihbarat, emniyet ve siyaset bu yaşananlarla ne kadar yüzleşti? Konuyu araştıran Elmas Topçu stüdyoda. Elmas, 15 Temmuz akşamı sen neredeydin, neler hatırlıyorsun o geceye dair?
1: Ben ve kız kardeşim ve yeğenimle Paris'ten Stuttgart'a geliyorduk. Fransız demiryollarının hızlı trenindeydik. Tren çok hızlı olduğu için cep telefonu yaklaşık böyle 2-3 saat boyunca hiç çekmedi. Bir ara Strasbourg'da durunca telefonuma arka arkaya onlarca arama ve mesaj düştü. Olanları izliyor musun işte, televizyon aç diyenler, ama aynı saatlerde biz eniştemin de kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini öğrendiğimizden bizdeki panik ve üzüntü çok daha büyüktü o saatlerde diyebilirim.
0: Tahmin edebiliyorum bütün aile için zor bir gece olduğunu. Uzun bir geceydi 15 Temmuz hepimiz için.
1: Çok.
0: Darbe girişimi nasıl anlaşıldı? Kısaca ona bakalım dilersen.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı'na 15 Temmuz Cuma öğleden sonra bir bilgi geldiği söyleniyor. Bir pilot binbaşı o gece dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a bir operasyon düzenlenince ihbarında bulunuyor. Aktarılana göre de Hakan Fidan Genelkurmay karargahına giderek Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşüyor. Her ihtimale karşı Türk Hava Sahası askeri uçuşlara kapatılıyor. Darbeciler hareketlenme ve tedbirleri fark ettiğinden plan gece sabah saatlerine karşı yapılacakken derhal işleme sokuluyor. İlk bilinen saat 21 civarında Genelkurmay karargahı basılarak Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar rehin alınıyor ve Akıncı üssüne götürülüyor. İstanbul'da da ilk tanklar Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerine tek yönlü olarak trafiği kapatmıştı. Belki birçok dinleyicimiz de hatırlar. Aynı dakikalarda Ankara semalarında da F-16'lar alçak uçuş yapmaya başladı. O sesler çok ilginç. İşte birçok vatandaşımız hatırlıyordur. TRT stüdyosu basılarak da bir haber spikerine zorla yurtta sulh konseyi adına hazırlanan darbe bildirisi okutulmuştu.
2: Sevgili seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli vatandaşları. Sistematik bir şekilde sürdürülen anayasa ve kanun ihlalleri, devletin temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri de dahil olmak üzere devletin tüm kurumları ideolojik sayıklarla dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir. Gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içerisinde olan...
1: İlk 40-45 saniyesi böyleydi ama bildiri aslında epeyce uzun ve fark edildiği üzere Erdoğan ve AKP'ye devleti ideolojik şekilde biçimlendirmek, dizayn etmek, temel hak ve özgürlükleri yok ederek otoriter bir rejime çevirmek suçlaması yöneltiliyor.
0: Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım NTV televizyonuna telefonla bağlanarak ilk resmi açıklamayı yaptı ve bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bu çılgınlığa izin vermeyeceğiz diye konuştu.
1: Tabii o zamana kadar ne olduğunu insanlar kestiremiyordu.
0: Evet, bildiride ordunun yönetime el koyduğu iddia edildi. Derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayına bağlanmasıyla darbe girişiminde rüzgar tersine döndü. Nasıl oldu bu?
1: Cumhurbaşkanı tatildeydi biliyorsun. FaceTime üzerinden CNN Türk Televizyonu'na canlı bağlandı ve halkı sokağa çağırdı. Milletimizi meydanlara ve havalimanlarına davet ediyorum dedi ve darbecilere karşı direnişe geçmeye davet etti.
3: Milletimizi, illerimizi

0: meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: Erdoğan'ın çağrısını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerden sela okunması talimatı izledi. Camilerde bu duyduğumuz selaların da okunmasıyla birlikte yüz binlerce insan meydanlara, havalimanlarına ve askeri kışlaların önüne akın etti. Kapatılan köprülerde Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkanlarla askerler arasında çatışmalar yaşandı. Ankara'da F-16'lar meclis binasını bombaladı. Bombalanmanın sonrasında ben de gittim, bizzat da gördüm. Epeyce de bir zarar almıştı, zarar görmüştü. Tabii bir de Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele darbeci güçlerin baskın düzenlediği, ancak kendisini kısa süre önce böyle bir şüpheden yola çıkarak otelden ayrılması nedeniyle yakalayamadıkları da ortaya çıktı. Çok kısaca özetlemek gerekirse ilk saatlerde yaşananlar bunlardı.
2: Sonrasında Erdoğan'ın İstanbul'a dönmesiyle havalimanında gece geç saatlerde yaptığı açıklamalarla girişimin büyük ölçüde sonlandırıldığı anlaşıldı. Hı hı. Fakat o gece çok sayıda can kaybı da yaşandı Elmas.
1: Evet.
2: Resmi rakam tam olarak nedir?
1: Resmi rakamlara göre 251 insan can verirken 2200 kadar kişi de yaralandı o geceki eylemlerde. Erdoğan ve AKP hükümeti bu kalkışmadan Gülen cemaatini sorumlu tuttu. Milli Görüş geleneğinden gelen Erdoğan ve partileri onlarca yıl Gülen cemaatiyle yakın işbirliği içindeydi. 2013'te Erdoğan'la Fethullah Gülen arasında bir kopuş oldu. Gülen zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığından bu sefer Washington'la Ankara arasında yıllar süren bir iade tartışması da başladı tabii. Bu da gerilime neden oldu. Ancak bilindiği gibi Fethullah Gülen iade edilmeden 20 Ekim 2024'te yaşadığı Pensilvanya'da hayatını kaybetti.
2: Gülen öldü ama darbe girişiminin sonuçları hala sürüyor ve derinden hissediliyor. Zira Gülen cemaati terör örgütü ilan edildi. FETÖ olarak nitelendirildi. Hı hı. Darbe girişiminden günümüze kadar hala darbe bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltılar ve tutuklamalar yapılıyor. Hı hı. Kamuda büyük bir tasfiye oldu. Kaç kişi etkilendi bu durumdan biliniyor mu?
1: Şimdi 150 bin civarında kişinin kamu hizmetinden ihraç edildiği ve hem iş hem de özel hayatına yönelik kısıtlamalarla FETÖ'cü diye damgalanma yüzünden bir daha da kendine gelemediği söyleniyor. Aileleriyle birlikte darbeden etkilenen kişi sayısı 1,5-2 milyon civarında deniyor. Pasaportu iptalinden tut da yurt dışı çıkış yasağı, bankada hesap açtıramama, sigortalı iş bulamama, çocuklarının okulda kendilerini, ne bileyim, komşuları mahallesinde komşuları tarafından mobbinge uğraması gibi pek çok şey yaşandı. Kardeşin kardeşi ihbar ettiği olayları biliyorum. İtalyan İnsan Hakları Federasyonu ile İtalyan Helsinki Komitesi'nin hazırladığı yeni bir raporda olağanüstü hal yetkileriyle ve mahkeme kararı olmaksızın yapılan bu kitlesel ihraçlar ve damgalamalar sosyal ölüm olarak niteleniyor. Resmi açıklamalara göre doğrudan darbe girişimiyle bağlantılı 290 dava açıldı. 4900 kişi de silahlı terör örgütü üyeliği, anayasal düzeni ihlal etmeye teşebbüs iddialarıyla mahkum edildi. Bunlardan 1634'ü de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: Ama yine de süreç arkasında tam olarak kimlerin olduğu noktasında %100 aydınlatılmadı.
1: Evet, işin arka planında tam olarak kimlerin yer aldığı ve tüm boyutları %100 aydınlatılamadı bu girişimin. Mesela Hakan Fidan, Hulusi Akar gibi aktörler ifade vermedi. Gülen Hareketi'nin ordu imamı denilen önemli fail Adil Öksüz bugüne kadar bulunamadı. Öte yandan darbe girişimi siyasi sistem için de bir kırılma noktası oldu Türkiye'de. Erdoğan Allah'ın lütfu demişti ona. Onun lehine de öyle oldu. Sadece Gülenciler ve Gülenci olduğu söylenenler değil, hükümete muhalif görünen politikacılardan işte tut da hak savunucularına kadar, siyasetçi ve aktivistlere kadar bir sürü kişi cezaevine atıldı. En önemli değişiklik de darbeden hemen bir yıl sonra uzun süredir Erdoğan'ın da istediği başkanlık sistemi referandumu yapıldı ve Erdoğan yetkilerini arttıran, parlamentonun da değerini, ağırlığını biraz böyle zayıflatan, hatta etkisiz kalan cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesi yaşandı.
2: Son olarak peki Gülen cemaatiyle yıllarca yakın işbirliği yapan AKP cemaatlerle olan bu ilişkilerinden bir ders çıkardı mı Elmas?
1: Aslında dışarıdan bakıldığında pek de çıkarmışa benzemiyor. Gülen cemaatinden boşalan yerleri başka din cemaatlerin aldığı görülüyor. Türkiye çapında pek çok cemaat bakanlıklardan belediyelere kadar kapsamlı imtiyazlara ve maddi kolaylıklara sahip. Cemaatlerin iktidar, yasal düzenlemeler ve siyaset üzerinde de büyük bir tesiri ve ağırlığı olduğu görülüyor. Örneğin Menzil cemaati AKP ile olan yakınlığı sayesinde son yıllarda inanılmaz bir nüfus kazandı. Kendilerine ait adeta koca bir şehir kurdular Adıyaman Menzil'de. İsmail Ağa cemaati de hakeza öyle. Kadına yönelik şiddeti engellemeye dair kanun olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasında mesela onların ve diğer cemaatlerin hayli etkisi oldu. Yine onların bastırması ve hedef göstermesiyle pek çok konser ve festival iptal ediliyor, insanlar tutuklanıyor. Son aylarda buna uyuşturucu veya benzeri gerekçelerle çok sayıda sanatçı ve ünlü şahsiyetin gözaltına alınması da eklendi. Bunda da kuşkusuz yargı üzerinde hem Erdoğan ve AKP'nin hem de darbe girişiminden bu yana onların seçim müttefiki olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin etkisinin de büyük payı var.
2: Bütün bunları ve bu toplumsal dönüşümü şimdi yıllardır bu konuları yakından takip eden, yazılarında, belgesellerinde işleyen gazeteci Can Dündar'la konuşacağız. Çok teşekkürler Elmas. 15 Temmuz darbe girişiminin etkilerini 2016 yılından beri Berlin'de yaşayan gazeteci Can Dündar'la konuşuyoruz şimdi. Merhaba Can.
3: Merhabalar.
2: O dönem Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeniydin. Darbe girişiminin yapıldığı akşam saatlerini nasıl hatırlıyorsun?
3: Ben tatildeydim, hapisten çıkalı birkaç ay olmuştu. Biraz o kaosu atlatmak için ve kitabımı bitirmek için yurt dışında Barcelona'daydım aslında. Yazı işlerinden bir arkadaşım aradı. Ya dedi, köprüde bir tuhaflık var. Arabaları durduruyor jandarmalar. Önce anlam veremedik. Sonra kaç saat sonra bunun bir darbe girişimi olabileceğini anladık. Ve ondan sonra hakikaten olay hızla büyümeye başladı. Ben de hemen Türkiye'ye dönmek üzere yer ayırttım ilk uçakta. Çünkü hani böyle bir olayda gazetenin başında olmam gerekiyordu ama sabah olunca anladık ki artık başka bir Türkiye var.
2: Evet, ve avukatlarının ikazıyla Türkiye'ye dönmekten vazgeçtin. Neden bu karara vardın?
3: Yani şöyle, hem gazetedeki arkadaşlarım, hem ailem, hem avukatlar büyük bir cadı başlatıldığını söylediler. Bir takım listeler elden ele gezmeye başladı. Listelerde benim de adım vardı ve bir hayli ön sıralardaydı. Yani ilk şeyde tutuklanacaklar listesi. Ve avukatlar, zaten Anayasa Mahkemesi kararıyla çıkmıştım. Benim için çok önemli göstergelerden biri şu oldu. Benim tahliye kararıma imza atan Anayasa Mahkemesi yargıçları, yani üst düzey hakimler tutuklandı. Yani bir ülkede Anayasa Mahkemesi hakimlerini tutuklamak ne demek? Bunu herhalde Avrupa'dan bakınca çok net görülüyordur. O çok açık bir şeydi, göstergeydi. Yani bir okuyorlarsa yüksek hakimlere, elbette çok daha ağırını bize yapacaklardı. Sadece tabii hukuki boyutu da değil. Yani bir de silahlı suikast girişimi atlatmıştım. Dolayısıyla birçok açıdan tehlikeli olabileceğini söylediler. Yani bir süre daha kalmamı tavsiye ettiler durum aydınlanana kadar. Ama durum aydınlandıkça o süre çok uzadı ve bu hafta 10. yılına girdi.
2: Erdoğan hükümeti darbe girişiminden Fethullah Gülen hareketini sorumlu tuttu. Sen nasıl görüyorsun bunu? Gerçek failler bu 10 yıl içinde ortaya çıktı, biraz bir aydınlanma yaşandı diyebilir misin?
3: Çok diyemiyorum açıkçası. Yani ben biraz davaları takip ettim, iddianameleri okudum, bu konuda bir belgesel de yaptım. Ama %100 aydınlandığını söyleyemeyeceğim. Biz tabii hep darbe girişimi diyoruz ama aslında bir darbe oldu Türkiye'de. Ve bir Erdoğan darbesi oldu. Önce bunu teslim etmek lazım. Türkiye'de bir rejim değişti. Ve bu kanlı bir şekilde değişti bu rejim. Ve Türkiye bir olağanüstü hal rejimine dönüştü. Geçti, bir polis devletine dönüştü. O yüzden darbenin her kim yapmaya çalışıyorsa Erdoğan açısından başarılı bir darbe olduğunu söylemek lazım. Ama bunu nasıl örgütledi? Yani ben cemaatinde o kadar masum gösterenler var. Bunun bir Erdoğan komplosu olduğunu söyleyenler var. Ona da çok katılmıyorum. Burada iki yanlış algı var zannediyorum. Bir, bütün bunları Erdoğan baştan organize etti ve cemaatin hiç suçu yoktu. İki, tamamen bir cemaat operasyonuydu ve Erdoğan mağduruydu işin. Ben bu iki uç yoruma da katılmıyorum. Gerçeğin ortalarda bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani cemaatin ciddi bir hazırlığı vardı. Erdoğan bir şekilde bunu haber aldı bir noktada ve bunu kendi yararına kullandı ve bunu bir Allah'ın lütfu saydı.
2: Cemaate değindin. Cemaatlerin devlet kurumlarına yerleşmesine göz yuman, hatta bunu zaman zaman besleyen o ilişkiden gerçekten bir ders çıkarıldı mı? Yoksa aynı kadrolaşma mekanizması sadece el değiştirdi mi?
3: Yani biz Erdoğan cemaat işbirliğinden de çok muzdariptik. Erdoğan cemaat çatışmasından da muzdarip olduk. Yani mahallede iki kabadayının birbiriyle kavga etmesi mi daha iyidir, barışması mı diye sorarsan ikisi de halkın aleyhinedir. Yani sonuçta mahallenin, çünkü ikisinde de mahalleli ezilir. Burada da öyle oldu ve Erdoğan cemaati tasfiye ettikten sonra aynı kafayla bu sefer başka tarikatların önünü açtı. Çünkü o kadar teslim olmuştu ki kendi kadroları yoktu. Polise, yargıya, üniversiteye, medyaya dolduracak. Onun için şu anda başka cemaatlerle işbirliği yürüyor. Hiçbir ders almış gibi görünmüyor ama açıkçası ders almasa yapabileceği fazla bir şey de yok. Dediğim nedenle yani kendi kadroları yok. Yıllarca cemaate emanet ettiği için hazırlıklı olan diğer tarikatların kadrolarını kullanıyor.
2: 15 Temmuz sonrası Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı artık dedin. Bu olay Erdoğan rejimini, yönetim şeklini ve Türkiye siyasetini nasıl değiştirdi?
3: En önemlisi parlamento feshedildi. Yani parlamento bombalandı diye şimdi söylüyorlar ama parlamentoyu asıl bombalayan bir sene sonra yapılan referandum oldu. Yani Erdoğan parlamentoyu, parlamenter rejimi bombaladı ve bir başkanlık sistemi adı altında bir tek adam yönetimi inşa etti, bir otokrasi kurdu. Gerisi artık teferruat, çünkü onu yaptıktan sonra yasama, yürütme, yargı bütün erkek eline geçmiş oldu. Bu kuvvetler ayrılığının terk edilip kuvvetler birliğine geçilmesi anlamı taşıyor. Ve zaten yargıyı tümüyle ele geçirdikten sonra işte sonuçları görüyoruz. İstediği zaman ana muhalefet partisi liderini, muhalefini hapsettirebiliyor. İstediği partiyi kapattırıp yenisini istediği insanlara kurdurabiliyor. Bunun adına demokrasi diyemeyiz ve burada dönüm noktası hakikaten 15 Temmuz 2016 oldu.
2: Tekrar senin hikayene gelmek istiyorum. 15 Temmuz sonrası sürgünde yaşıyorsun 10 senedir. Bu tarih sadece Türkiye'nin değil senin de kaderini değiştirdi diyebiliriz. Hakkında çeşitli davalar açıldı. 27 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldın. Geriye dönüp baktığında neler hissediyorsun?
3: Yani şunun haksızlığını hissediyorum. Biz cemaate yıllarca ne kadar tehlikeli bir örgütlenme, bir yapılanma, nasıl bürokrasi içinde bir kök salmaya gittiğini ve bunun tehlikeleri hakkında yıllarca işte kitaplar yazıp, yayınlar yapıp, uyarı görevi yapmaya çalıştığımız halde şimdi cemaatçilik suçlamasıyla, cemaate şu ya da bu şekilde destek vermek suçlamasıyla karşı karşıya olmak çok ağır, acı bir şey. Buna inanan olmadığını düşünerek teselli buluyorum. Burada derin bir haksızlık var. Sonuçta aldatılanlar aldatılmayanları aldatılmakla suçlayarak iktidar oldular. İktidarlarını perçinlediler. Ama sonuçta tarihin doğru yerinde durduğumuzu düşünüyorum. Şunu samimiyetle söyleyeyim. Darbe başarılı olsaydı ben gene sürgünde olacaktım. Bu şu demek, bizim için bir şey fark etmedi. Yani ister polis devleti, ister askeri rejim, hepsinde biz demokrasinin safında durarak doğru yerde durduk. Ve bunun bedelini ödüyoruz. Bir süre daha öderiz ama Türkiye zannediyorum artık haklılığımızı görmeye başladı.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 sene geçti. Türkiye'de yaşanan değişimi, hesaplaşma sürecini gazeteci Can Dündar'la konuştuk. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Darbenin ardından ilan edilen olağanüstü hal sadece darbecileri hedef almadı. Yüz binlerce insan ihraç edildi, on binlercesi tutuklandı, gazeteciler, akademisyenler, Kürt siyasetçiler ve başta CHP olmak üzere hükümetin muhalifi olan birçok kesim de aynı süreçten etkilendi ve etkileniyor. 2016'dan beri Berlin'de sürgünde yaşayan, hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen gazeteci Can Dündar'la birlikte sadece darbe gecesini değil, o geceye giden süreci ve sonrasında Türkiye'nin nasıl değiştiğini konuştuk. Ona göre 15 Temmuz darbe girişimi sadece Türkiye'nin değil, onun da kaderini değiştirdi. Ekibimizden Elmas Topçu, 15 Temmuz gecesi yaşananları ve olağanüstü halin siyasi sistemi etkilerini tarihsel bir çerçevede aktardı. Podcast Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi Türkiye ve Almanya gündemine dair önemli konuları uzman konuklarla ele alıyoruz. Bizi, eski ve yeni bölümlerimizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Facebook hesabımızdan da video ve haberlerimize ulaşabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.
4: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.